0: gerçekçi bir heyecan diyor bu silah bence. Durum için koncayda. Ama durur ki gündeyi takımda.
1: Geriyen, mannenin çizmenden şifu, mayı kibarçeliği, teşkilini fena taktığı, şifu, şifu, şifu, şifu, şifu, şifu,
0: Mereman kibar çeliği, kaptımın kibar bir yürüne çeliği.
2: Eski baba

ve ayolar var zaten. O şimdi inir tabii ki genel olarak tabii. Tabii ki müziği ama de. Kusmeni inir tabii ki. Kusmeni mesela kontinentali müziği.